sen insan filan divane desen aşık ay dümen yen sevgili mehmanlarına can.

İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesini. Görmedik biz.

bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyac var.

Sanki bütün şairler seni tanıyır. Ben benim sana olan sevgimi bilir.

0: göre. Çünkü onlar Beynal Halk Medyası'da verilişler verirdiler. Azerbaycan'da olan bütün radyolara bir numunedir. Ben tebrik etmek istiyorum hemkarlarımı. Onların mühkem can sağlığı arzu etmek istiyorum.
1: Emektar İncesenet Hadimi Künur Şunas, Aydın Kazımzade.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastava.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astava.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını sunuyoruz. Yaklaşımımız değişmezdir. Barış Sözleşmesi'nin imzalanması için imkanlar var adlı yazı. Bakü küresel iklim gündeminin merkezinde yeniden yer alıyor başlıklı konuşma. Karabağ'ın turizm potansiyeli Azerbaycan'ın turizm sektörünün gelişmesi için yeni fırsatlar yaratıyor konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Yaklaşımımız değişmezdir. Barış sözleşmesinin imzalanması için imkanlar var. Geçen yılın Ağustos ayında Washington'da düzenlenen tarihi oturum, Güney Kafkasya'da uzun vadeli barışın temini yönünde yeni aşamanın başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Toplantı çerçevesinde kabul edilen belgeler ve seslendirilen beyanatlar, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde yıllardır devam eden karşı durmadan barış ve işbirliğine geçit için önemli siyasi zemin oluşturdu. Sonraki süreçler, Azerbaycan'ın attığı adımlar ve bölgede iletişimin açılması yönünde yapılan çalışmalar, bu yaklaşımın sadece beyanatlarla sınırlı olmadığını gösterdi. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, geçen gün gazetecilere yaptığı demecinde barış sürecine değinerek şunları söyledi.
2: Tarihi Washington Summit'i, orada kabul edilen çok önemli tarihi senetler, kararlar, verilen mesajlar ve tarihi Washington summiti zamanı da Cənab Prezident Ağ evinde öz çıkışı zamanı qeyd etmişdi ki, Azerbaycan için sülh artık baş verir ve ondan sonraki hadiseler de onu gösterdi ki, Azerbaycan'ın məhz davranışı bir sıra attığı bir tərəfli addımlar, Ermənistan-Azərbaycan normallaşması prosesində oktyabr ayından başlayaraq burada transit yüklərin Ermənistana, Ermənistandan ölkəmiz üzərindən keçirməsinə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, daha sonra Azərbaycandan neft məhsullarının Ermənistana ixracının başlanması, hal-hazırda həmin o nomenklaturanın genişləndirilməsi və bir sıra digər istiqamətlərdə önəmli addımlar atıldı. Ermənistanda referendumun keçirilməsi və yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi ehtimal olunur. Bunun vaxtı və zamanı, təbii ki, bu Ermənistanın daxili prosesidir. Biz o cümlədən ictimai məkanda Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən müxtəlif mesajlar eşidirik bu istiqamətdə. Ötən il Ermənistanda, yəni bu ilin əvvəlində Ermənistanda parlament seçkiləri öncəsində belə bir bəyanatlar var idi. Ancaq indi seçkilərdən sonra yenidən Ermənistan baş naziri öz çıxışlarında ilin sonuna kimi konstitusiya layihəsinin mətninin ictimaiyyətə açıqlanması, daha sonra referendumun keçirilməsi kimi yeni bir mesajlar verdi.
1: Bakan aynı zamanda geçen yıl kabul edilmiş ortak bildiride yer alan meselelerin ve Ermenistan tarafının verdiği beyanatların göz önünde olduğunu belirterek barış sözleşmesi hususunda görüşmelerin belirli bir aşamasında Ağustos'ta bu sürecin bitmesi bekleniyordu dedi. Fakat gerçek adımların atılması, anayasanın değiştirilmesi ve yeni anayasanın kabulü talep ediliyordu. Tüm bunların fonunda söz konusu süreçte hem Azerbaycan kamuoyunun hem de dünya kamuoyunun beklediği mevkiyi duyduk. Ayrıca barış sözleşmesinin imzalanması için Ermenistan'ın kendi üzerinde olan bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi önemli olarak kalmaktadır. Azerbaycan tarafının kanısınca Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a karşı arazi iddialarının ortadan kaldırılması barış sözleşmesinin devamlı ve hukuki açıdan itibarlı olması için önemli şarttır. Ermenistan'da yapılan parlamento seçimler arifesinde ve seçimlerden sonra seslendirilen beyanatlar ise sürecin devam ettirilmesiyle ilgili belirli beklentiler oluşturuyor. Ermenistan yönetiminin yıl sonuna kadar anayasa sürecine dair verdiği mesajlar Azerbaycan'ın ileri sürdüğü taleplerin uygulanması açısından dikkatle izleniyor. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un sözlerine göre karşıya dikilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi yeni aşamaya geçidi mümkün ediyor. Azerbaycan tarafının yaklaşımı değişmez olarak kalıyor ve barış sözleşmesinin imzalanması için imkanlar var.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
1: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde, duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları, mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Bakü küresel iklim gündeminin merkezinde yeniden yer alıyor. Bakü bu hafta küresel iklim gündeminin önemli adreslerinden biri olarak yeniden öne çıktı. 7-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Bakü İklim Haftası, iklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece uluslararası taahhütler ve siyasi açıklamalar düzeyinde değil, somut eylemler ve gerçek çözümler düzeyinde de ele alan önemli bir platformdur. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 4. İklim Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakü İklim Haftası'nın en önemli özelliği hükümet kurumları, iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar, bilim insanları, sivil toplum ve gençler gibi çeşitli tarafları aynı platformda bir araya getirmesidir. Bu bağlamda etkinlik, iklim değişikliğiyle ilgili küresel zorlukları tartışmaktan ziyade bu zorluklara çözüm bulmak için işbirliği mekanizmaları oluşturmayı hizmet etmektedir. Program çerçevesinde iklim finansmanı, enerji dönüşümü, uyum, endüstriyel, karbonsuzlaştırma ve sürdürülebilir kalkınma gibi

Madrid Forum, Azerbaycan'ın COP29'dan bu yana oluşturduğu iklim diplomasisinin sürekliliğini göstermektedir. Baku'nun uluslararası iklim diyaloğuna ikinci kez ev sahipliği yapması, ülkenin küresel iklim süreçlerinde aktif ve proaktif konumunu koruduğunu gösteriyor. Bakü'de düzenlenen iklim haftası önemli bir mesaj veriyor. Küresel iklim gündeminin bir sonraki aşaması sadece yeni taahhütlerin tanımlanması değil, aynı zamanda hali hazırda alınmış kararların uygulanmasıdır. Bakü bu süreçte diyalog, ortaklık ve pratik eylemi için önemli uluslararası platformlardan biri olarak işlev görmektedir.

Azerbaycan zengin doğal kaynakları, kadim tarihi ve kültürel mirası, elverişli coğrafi konumu ve dört mevsimi bir arada barındıran iklimiyle bölgenin en perspektifli turizm ülkelerinden biridir. Son yıllarda özellikle özgürleştirilmiş Karabağ ve Doğu Zengezur'da büyük ölçekli onarım ve inşaat faaliyetleri başta olmak üzere turizm altyapısını modernize etmek amacıyla ülkede hayata geçirilen projeler Azerbaycan'ın turizm potansiyelini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde hayata geçirilen Büyük Dönüş Programı kapsamında Karabağ'da modern şehirler, köyler, yollar, oteller, havaalanları ve diğer altyapı tesisleri inşa ediliyor. Buzuli, Zengilan ve Laçın uluslararası havaalanlarının hizmete girmesi bölgenin yabancı turistler için erişilebilirliğini önemli ölçüde artırmıştır. Karabağ'ın gizemli doğası, mineral kaynakları, dağ turizmi olanakları, zengin tarihi ve kültürel mirası ve dini anıtları bu bölgeyi önümüzdeki yıllarda Azerbaycan'ın başlıca turizm destinasyonlarından biri haline getirebilir. Genel olarak Azerbaycan'ın turizm potansiyeli oldukça büyüktür ve kurtarılan bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmaları bu sektörün gelecekteki gelişimine önemli katkı sağlayacaktır.

Eşsiz duası, tarih anıtları ve kültürel mirası ile Şuşa, Laçın, Kelbecer, Adam, Fuzuli ve Zengelan, ekoturizm, dağ turizmi, sağlık turizmi ve kültür turizmi için geniş fırsatlar sunmaktadır. Karabağ'ın turizm haritasına tam olarak dahil edilmesi, Azerbaycan'ın genel turizm gelirlerinin artmasına, bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına ve petrol dışı sektörün güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda uluslararası ulaşım bağlantılarının genişletilmesi ve Karabağ'ın turizm fırsatlarının küresel ölçekte daha aktif bir şekilde tanıtılması, önümüzdeki dönemin başlıca öncelikleri arasında yer almaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

yaratıcı, dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin böyük tarihi var. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

0: hadiselerini dinleyecek, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyecek. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esredeyipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
1: Halk artisti Nurettin Mehdikanlı.
2: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
3: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir. Bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını sunuyoruz. Yaklaşımımız değişmezdir. Barış Sözleşmesi'nin imzalanması için imkanlar var adlı yazı. Bakü küresel iklim gündeminin merkezinde yeniden yer alıyor başlıklı konuşma. Karabağ'ın turizm potansiyeli Azerbaycan'ın turizm sektörünün gelişmesi için yeni fırsatlar yaratıyor konulu yazı.

0: Final Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Yaklaşımımız değişmezdir. Barış sözleşmesinin imzalanması için imkanlar var. Geçen yılın Ağustos ayında Washington'da düzenlenen tarihi oturum, Güney Kafkasya'da uzun vadeli barışın temini yönünde yeni aşamanın başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Toplantı çerçevesinde kabul edilen belgeler ve seslendirilen beyanatlar, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde yıllardır devam eden karşı durmadan barış ve işbirliğine geçit için önemli siyasi zemin oluşturdu. Sonraki süreçler, Azerbaycan'ın attığı adımlar ve bölgede iletişimin açılması yönünde yapılan çalışmalar, bu yaklaşımın sadece beyanatlarla sınırlı olmadığını gösterdi. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, geçen gün gazetecilere yaptığı demecinde barış sürecine değinerek şunları söyledi.
2: Tarihi Washington samiti, orada kabul edilen çok önemli tarihi senetler, kararlar, verilen mesajlar ve tarihi Washington samiti zamanı da Cənab Prezident Ağ evinde öz çıkışı zamanı qeyd etmişdi ki, Azerbaycan için sülh artık baş verir ve ondan sonraki hadiseler de onu gösterdi ki, Azerbaycan'ın məhz davranışı, bir sıra attığı bir tərəfli addımlar, Ermənistan-Azərbaycan normallaşması prosesində oktyabr ayından başlayaraq burada transit yüklərin Ermənistana, Ermənistandan ölkəmiz üzərindən keçirməsinə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, daha sonra Azərbaycandan neft məhsullarının Ermənistana ixracının başlanması, hal-hazırda həmin o nomenklaturanın genişləndirilməsi və bir sıra digər istiqamətlərdə önəmli addımlar atıldı. Ermənistanda referendumun keçirilməsi və yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi ehtiva olunur. Bunun vaxtı və zamanı, təbii ki, bu Ermənistanın daxili prosesidir. Biz o cümlədən ictimai məkanda Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən müxtəlif mesajlar eşidirik.

0: istiqamətdə. Ötən il Ermənistanda, yəni bu ilin əvvəlində Ermənistanda parlamentlər, parlament seçkiləri öncəsində belə bir bəyanatlar var idi. Ancaq indi seçkilərdən sonra yenidən Ermənistan baş naziri öz çıxışlarında ilin sonuna kimi konstitusiya layihəsinin mətninin ictimaiyyətə açıqlanması, daha sonra referendumun keçirilməsi kimi yeni bir mesajlar verdi.
1: Bakan aynı zamanda geçen yıl kabul edilmiş ortak bildiride yer alan meselelerin ve Ermenistan tarafının verdiği beyanatların göz önünde olduğunu belirterek barış sözleşmesi hususunda görüşmelerin belirli bir aşamasında Ağustos'ta bu sürecin bitmesi bekleniyordu dedi. Fakat gerçek adımların atılması, anayasanın değiştirilmesi ve yeni anayasanın kabulü talep ediliyordu. Tüm bunların fonunda söz konusu süreçte hem Azerbaycan kamuoyunun hem de dünya kamuoyunun beklediği mevkiyi duydu. Ayrıca barış sözleşmesinin imzalanması için Ermenistan'ın kendi üzerinde olan bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi önemli olarak kalmaktadır. Azerbaycan tarafının kanısınca Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a karşı arazi iddialarının ortadan kaldırılması barış sözleşmesinin devamlı ve hukuki açıdan itibarlı olması için önemli şarttır. Ermenistan'da yapılan parlamento seçimleri arifesinde ve seçimlerden sonra seslendirilen beyanatlar ise sürecin devam ettirilmesiyle ilgili belirli beklentiler oluşturuyor. Ermenistan yönetiminin yıl sonuna kadar anayasa sürecine dair verdiği mesajlar Azerbaycan'ın ileri sürdüğü taleplerin uygulanması açısından dikkatle izleniyor. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un sözlerine göre karşıya dikilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi yeni aşamaya geçidi mümkün ediyor. Azerbaycan tarafının yaklaşımı değişmez olarak kalıyor ve barış sözleşmesinin imzalanması için imkanlar var.

Azerbaycan'ı şiirsen bu ses halkın sesidir. Bu ses millet sesidir. Sana kurban olan

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları, mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

0: Bayköy küresel iklim gündeminin merkezinde yeniden yer alıyor. Bakü bu hafta küresel iklim gündeminin önemli adreslerinden biri olarak yeniden öne çıktı. 7-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Bakü İklim Haftası, iklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece uluslararası taahhütler ve siyasi açıklamalar düzeyinde değil, somut eylemler ve gerçek çözümler düzeyinde de ele alan önemli bir platformdur. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 4. İklim Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakü İklim Haftası'nın en önemli özelliği hükümet kurumları, iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar, bilim insanları, sivil toplum ve gençler gibi çeşitli tarafları aynı platformda bir araya getirmesidir. Bu bağlamda etkinlik, iklim değişikliği ile ilgili küresel zorlukları tartışmaktan ziyade bu zorluklara çözüm bulmak için işbirliği mekanizmaları oluşturmaya hizmet etmektedir. Program çerçevesinde iklim finansmanı, enerji dönüşümü, uyum, endüstriyel, karbonsuzlaştırma ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlar ön plana çıkıyor. Bu olay Bakü için özel bir öneme sahip. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, devlet televizyonuna verdiği röportajda etkinliğin önemine değindi.
1: Bakü İklim Faaliyet Haftası başladı faaliyete artık. Bu hem de BMT'nin İklim Haftası, Bakü İklim Haftası çerçevesinde başlatılan tedbirdi. Tedbirin ehemmiyeti büyüktü bildiğiniz gibi. Yalnız COP danışıkları, yalnız devlet ve temsilcilerinin ümumi apardığı müzakirelerle məhdudlaşan da yalnız bir perspektifi əhatə edir. Ancak bu cür iklim haftalarının ehemmiyeti hem de özel sektör temsilcileri, akademiyanın nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların temsilcilerini bir araya getirmenin daha zengin ve dərin müzakirelerin aparılmasına şərait yaratmaqdır.

Makler Forum, Azerbaycan'ın COP29'dan bu yana oluşturduğu iklim diplomasisinin sürekliliğini göstermektedir. Bakü'nün uluslararası iklim diyaloğuna ikinci kez ev sahipliği yapması, ülkenin küresel iklim süreçlerinde aktif ve proaktif konumunu koruduğunu gösteriyor. Bakü'de düzenlenen iklim haftası önemli bir mesaj veriyor. Küresel iklim gündeminin bir sonraki aşaması sadece yeni taahhütlerin tanımlanması değil, aynı zamanda hali hazırda alınmış kararların uygulanmasıdır. Bakü bu süreçte diyalog, ortaklık ve pratik eylemi için önemli uluslararası platformlardan biri olarak işlev görmektedir.

Azerbaycan zengin doğal kaynakları, kadim tarihi ve kültürel mirası, elverişli coğrafi konumu ve dört mevsimi bir arada barındıran iklimiyle bölgenin en perspektifli turizm ülkelerinden biridir. Son yıllarda özellikle özgürleştirilmiş Karabağ ve Doğu Zengezur'da büyük ölçekli onarım ve inşaat faaliyetleri başta olmak üzere turizm altyapısını modernize etmek amacıyla ülkede hayata geçirilen projeler Azerbaycan'ın turizm potansiyelini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde hayata geçirilen Büyük Dönüş Programı kapsamında Karabağ'da modern şehirler, köyler, yollar, oteller, havaalanları ve diğer altyapı tesisleri inşa ediliyor. Huzuli, Zengilan ve Laçın uluslararası havaalanlarının hizmete girmesi bölgenin yabancı turistler için erişilebilirliğini önemli ölçüde artırmıştır. Karabağ'ın gizemli doğası, mineral kaynakları, dağ turizmi olanakları, zengin tarihi ve kültürel mirası ve dinanıkları bu bölgeyi önümüzdeki yıllarda Azerbaycan'ın başlıca turizm destinasyonlarından biri haline getirebilir. Genel olarak Azerbaycan'ın turizm potansiyeli oldukça büyüktür ve kurtarılan bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmaları bu sektörün gelecekteki gelişimine önemli katkı sağlayacaktır.

Eşsiz duası, tarih anıtları ve kültürel mirası ile Şuşa, Laçın, Kelbecer, Adam, Fuzuli ve Zengelan, ekoturizm, dağ turizmi, sağlık turizmi ve kültür turizmi için geniş fırsatlar sunmaktadır. Karabağ'ın turizm haritasına tam olarak dahil edilmesi, Azerbaycan'ın genel turizm gelirlerinin artmasına, bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına ve petrol dışı sektörün güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda uluslararası ulaşım bağlantılarının genişletilmesi ve Karabağ'ın turizm fırsatlarının küresel ölçekte daha aktif bir şekilde tanıtılması, önümüzdeki dönemin başlıca öncelikleri arasında yer almaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.